Nereden iyi zöyleyim hula? Kör gel gelmiş. Kör doğayım, kör doğayım, kör doğayım, kör da soğuz sabah, soğuz sabah. Kör mis.